Güzel kımadaş seni beyrube bak. Mardak niye harf ispe bu? Güzel kımadaş seni beyrube bak. Yedi ongelukke bu. Ze zeggen je zoekt nu je troost in de wijn. Dan lach.